Nana ma editu awon so butu UK. Awon so uti Nana ma Mavis ya maintain enu mi chiro pa. Na o se enimado, I'm saying no enimle kakra.